Olive, em gelişim bağlayan xelekama ya iro. Ku ajuliyana burabum. Briya radio delal. O benda ma ben heya xelekakadın. O beşa duyemin. Lisar bajareke ve.

Dambaş gazeleme haşa üstü de lal. İro am vore bernamaya Rula Türkiye'de Suriye'de. O ajul yana vore ama. Briya Radyo de lal.

gel kozanine o koku patakriya kol daviya de koda hazen hudiye yekataya ko teşayi giyani ya ko çerhaziya besir ko kefin lebeleji be alikariya dolozeyin dülsozya mivaniya o hezen ko çerhadiya deji ko besir ko na kefin angoji jimru vintiji ko hastin ko keleka hudiya ha o teşayi giyaniye ko çerhazan ko biskiniya avçavatiya ji beko Son açıyan lideri ko hevinci bengehi bavar oğul yazar peşti bu. O peştireci ko bengehi naka ko gişti o lehemi oğlen ko yek getirin yen ko ledo ko zara deştiya.

Sen adamın sustu sustar amını teye amını teye tamatı ya kurda kuda ne karar o kuzen adamın Emel ser karar usuz akbel el ser karar akbel Meranı döne amre keşye kedreştire belki beri deştin ya barkim zin adamın Devletir sevemirin eşdin ya rakiyen Pişi canı kucamel hareke beki Vakti kemi dakında la bu geçi demirin Kılı kılı efek yanı kuca zeleba mene Pingirde esmer üzeri ya kalaba mene Devara büskine edber seni bir kemine avdi at avdali halki Vakti akha semir kulü bandın sermin o Devazende badayı gürmün ezera Geçer hıyarın eli kem kudal ben serimi beni

kırım beri kireşi hane şi hayderit kuli ki hane erdoy. Nisele rekanı çatır yapıştı amışı kanda. Temaş deri ki zuzana büyüm dilemedi kastım eşyam dilemedi kastım.

Are aradın kısmete her yasını, ne cüker isken bile kavcı her yaktık çine peşadını. Are aradın kısmete kurmuk geze çöle.

de farah ya sarve ne dedişte ile gemare sıkıntı ortaya aval sekran o ser koşaya des bırak keşif veraya gere de doğru baba amre.

Yılların çifidi cinyaşke bu yar. Tersine zan bu tüccar. Vakşir bu ekipede vakar. Demi kabın çifidi cinyaşke bu yar. Birin ekme derman. Dilimin işi tuçu hindu bu.